Tom Hayam'ın Ben Anlatılacak Bir Masal Değilim başlıklı kompozisyonunu soprano ve aynı zamanda orkestrayı yöneten Barbara Hannigan ve İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'nın 20 Kasım 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Haydn'ın 44. senfonisiyle devam ediyor.

Haydn'ın 44. senfonisini İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 20 Kasım 2025 tarihli konseri, George Gershwin'in Porgy and Bess adlı operasından Robert Russell Bennett'in düzenlediği Porgy ve Bess, bir senfonik tablo adlı eseriyle sona eriyor.

George Gershwin'in Porgy and Bess adlı operasında Robert Russell Bennett'in düzenlediği Porgy ve Bess, bir senfonik tablo adlı eseri İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Erik Gustav Jaeger'in Mi minör piyanolu dörtlüsüyle devam ediyor.

Gustav Yeager'in 1825 yılında keman, viola, cello ve piyano için bestelediği Mi minör piyanolu dörtlüyü İsveçli sanatçılar seslendirdi. Bir diğer İsveçli besteci Otto Olsson'un 1910 yılında solo org için yazdığı Gregorian melodiler var sırada.

İsveçli besteci Otto Olsson'un 1910 tarihli Gregorian melodilerini org sanatçısı Anders Bondeman seslendirdi. Programımızın bu bölümü Wilhelm Steinhammer'ın koro için 3 koral şarkısı ve İsveç başlıklı eseriyle sona eriyor.

Bernstein Hammer'ın Eylül Saray Bahçesi'nde Torunum Olsaydı başlıklı 3 koral şarkısını ve İsveç adlı eserini İsveç Radyo Korosu seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Klasik dönem bestecisi Joseph Martin Krauss'un si bemol majör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü ve Gabriel Fauré'nin solo piyano için 1881 tarihli Opus 33 la bemol majör 3 numaralı nocturnünü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Wilhelm Peter Sonberger ile başlıyoruz. İsveçli bestecinin 1900 yılında yayınlanan ve romantik dönemin ulusalcı akımına iyi bir örnek teşkil eden Frösön Adası Çiçekleri başlıklı ikinci piyano albümünde yer alan 5 parçayı piyanist Johan Ullen seslendiriyor.

Peter Sonberger'in Frozen Adası Çiçekleri başlıklı albümünün ikinci kitabını oluşturan 5 parçayı piyanist Johan Ulle'nin yorumuyla dinledik. Lars Erik Larsson'un Hjalmar Gullberg'in şiirleri üzerine bestelediği 9 şarkıdan oluşan Opus 35 serisiyle devam ediyoruz.

Elik Larsson'un Hjalmar Gullberg'in şiirleri üzerine bestelediği şarkıları soprano Karin Zander ve piyanist Martin Landström'den dinlediniz. Bir diğer İsveçli besteci Dag Wirén'in 1937 yılında kaleme aldığı Opus 11 yaylı çalgılar için serenat var sırada.

İsveçli besteci Dag Gren'in 1937 tarihli Yaylı Çalgılar Serenadını Niklas Wilén yönetimindeki İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Barok dönemden Johann Helmich Roman'ın İsveç Missası'ndan Tanrı'nın Kuzusu anlamına gelen Agnus Dei adlı bölümle devam ediyoruz.

İsveçli barok dönem bestecisi Johann Helmut Roman'a ait İsveç Misası'ndan Agnus Dei adlı bölümü dinledik. Bir diğer İsveçli besteci Franz Berwald var sırada. Bestecinin solo piyano için iki İsveç halk şarkısı üzerine fantezisini dinliyoruz.

Piyanist Lucia Negro, romantik dönemden Franz Berwald'ın iki İsveç halk şarkısı üzerine fantezisini seslendirdi. Ludwig Norman'ın Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden Andante Sostenuto Tempolu bölümünün Lignas Wilen tarafından orkestra için düzenlenen versiyonuyla devam ediyoruz.

Ludwig Norman'ın Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden Andante Sostenuto Tempolu bölümünün Niklas Willén'e ait orkestra düzenlemesini İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Bir diğer İsveçli besteci Sven Erik Johansson'un Acapella Coro için Mevsimler hakkında dört şarkısı var sırada.

Ben Erik Johansson'un Mevsimler Hakkında 4 Şarkı başlıklı serisini İsveç Radyo Korosu'ndan dinlediniz. İsveçli Mozart olarak tanınan klasik dönem bestecisi Joseph Martin Krauss'un Si bemol majör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle devam ediyoruz.

Klasik dönem bestecisi Joseph Martin Krauss'un si bemol majör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Lizel Quartet seslendirdi. Gabriel Fauré'nin solo piyano için 1881 tarihli Opus 33 La bemol majör 3 numaralı nocturne'ü var sırada.

Gabriel Fauré'nin Opus 33 La Bemol Majör 3 numaralı nocturnünü piyanist Stefan Lindgren seslendirdi. Programımız 1897 yılında İsveç'te bir senfoni orkestrası yöneten ilk kadın şef olarak üne kavuşan Elfriede Andrée'nin Re Majör konser uvertürüyle sona eriyor.

0: Elfriede Andrée'nin re majör konser uvertürünü Chloe van Soterstedt yönetimindeki BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesinin ardından ABD İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran'la Washington tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. Lübnan ve İsrail ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılan 5. tur doğrudan görüşmelerin ardından çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma, Lübnan'ın güney sınırında Hizbullah'la yaşanan gerilimi azaltmayı amaçlayan diplomatik bir adım olarak niteleniyor. İşgalci İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

de konuştu. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bölgedeki sıcak savaşlara rağmen ihracatın arttığını ifade etti. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Kampta hem son bir yılın muhasebesi yapılacak hem de gelecek döneme ilişkin yol haritası belirlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Memur ve emekli maaşları ile ilgili konuşan Yılmaz, çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibini sürdüreceklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin tarihi bir zirve olacağını, hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Savunma sanayi artık NATO toplantılarında en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konudur dedi. Zirvede savunma sanayine ilişkin özel bir gündem olacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir dedi. Gazze'de hala kırılgan ve hassas bir noktadan geçildiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlattı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşimci terörünün kalıcı barış zeminini sarstığını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar 1 milyon 767 bin konut inşa edildiğini, yaklaşık 7 milyon vatandaşın güvenli ve modern yuvalarına kavuştuğunu söyledi. 500 bin sosyal konut projesinde temellerin atılmaya başlandığını belirten kurum, anahtar teslimlerinin 2027 yılının Mart ayından itibaren başlayacağını ifade etti. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremde son açıklanan verilere göre en az 920 kişi yaşamını yitirdi. 3000'den fazla kişi yaralandı. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Türkiye'den arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekip de Ankara'dan hareket etti. Spor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan A milli futbol takımı Türkiye'ye döndü. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gruplarda son maçlar oynanıyor. I grubunda şu sonuçlar alındı. Norveç 1, Fransa 4 ve Senegal 5, Irak 0. Bu sonuçların ardından Fransa 9 puanla lider olarak gruptan çıkarken Norveç ikinci sırada yer alarak son 32 takım arasındaki yerini aldı. Senegal ise 3 puanla grubu 3. sırada tamamladı. H grubundaki sonuçlar ise şöyle: Uruguay 0, İspanya 1 ve Yeşil Burun Adaları 0, Suudi Arabistan 0. Bu sonuçlarla İspanya 7 puanla lider olarak gruptan çıkarken sürpriz yapan Yeşil Burun Adaları 2. sırada yer alarak son 32 takım arasındaki yerini aldı. Uruguay ise kupaya veda etti. G grubunda ise şu sıralarda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır-İran karşılaşmaları oynanıyor. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, renklerin içinden başladı. Ben Uğur Haspolat, müziğin farklı renkleriyle yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyim. Sercan Debeleç bir deyimi çalışmasının başlığına taşıyacak. Thanks for all the fish, bir veda ifadesi.

Mesela bir iş yeri kapandığında veya biri işten ayrıldığında veya bir ürün, marka piyasadan çekildiğinde kullanılan mizahi bir veda ifadesi Thanks for all the fish. Tabii Douglas Adams'ın The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Otostopçunun Galaksi Rehberi serisinin 4. kitabı So Long and Thanks for all the fish, Elveda ve Bütün o Balıklar için Teşekkürler kitabının başlığından gelen bir deyim. Sercan Debeleç de çalışmasına bu ismi vermişti. Onun çağdaş bir caz yaklaşımıyla Onurcan Çağatay, Çağan Akgül ve Ekrem Er Yılmaz'la birlikte sunduğu bir parça. Dingin bir ruh halini yansıtıyor ama bir yandan da hafif bir hüzün barındırıyor. Parçanın başlığından da biraz anlaşılabileceği gibi Dave Davis amplifikatörünün hoparlör konisini jiletle kesip bir toplu iğneyle ittiğinde 1964 tarihli o çığır açan bozulma sesi ortaya çıkacaktı. You Really Got Me, The Kinks'in kariyerine hızlı bir başlangıç yapmasına yardımcı oldu. Ardından da The Spiders gelecek 1965'te grubun ilk teklisi. Bir The Blackwells yorumu Why Don't You Love Me yayımlandığında vokaldeki Alice Cooper 17 yaşındaydı.

Alice Cooper 1964'te 16 yaşındayken bir yetenek yarışmasına katılıyor, bir grup oluşturuyor ve kendilerine Earwigs adını veriyorlar. Yetenek yarışmasında yaptıkları şey de müzik değil, The Beatles üyeleri gibi giyinip onların sahne davranışlarını, çalışlarını taklit etmek. Taklitten başka bir şey yapamıyorlar çünkü gruptaki hiç kimse bir enstrüman çalmayı bilmiyor. Sonra bu yetenek yarışmasını kazanınca madem bu kadar sevildik bari kendimize enstrüman alıp sahiden çalmayı öğrenelim diyorlar ve pawn shop denilen rehinci dükkanlarının birinden enstrüman satın almaya gidiyorlar. Alıyorlar enstrümanlarını, sonra da işte bu grup The Spiders kuruluyor. Başta The Beatles olmak üzere kendilerinden önceki rock gruplarından nasıl etkilendiklerini de gösteren ilk teklileri Why Don't You Love Me bir The Blackwells yorumuydu. The Doors ve The Birds sırasıyla Break On Through To The Other Side ve Mr. Tambourine Man gelecek. Ardından da Imperium'un ilk albümünden bir şarkıyla devam edeceğiz. Alman grubun 1996 tarihli albümü senfonik metal, black metal ve tabii ki folk metal ve doom metal arasında dolaşıyor. Akustik unsurlarla birlikte bir orijinallik yakalıyor ve parçadan parçaya güzel bir akış yaratan bir albüm. A Winter Sunset, şarkılar arasındaki bu uyumdan dolayı hiçbir şarkının albümün bağlamından çıkmadığı bir bütünlük. Yani bir parçasını seven albümün tamamını da sever sanki. İyi enstrüman düzenlemelerinin yanı sıra müzikle çok iyi eşleşen, belli ki daha işin başından itibaren düşünülerek tasarlanmış vokaller çıkıyor karşımıza. Dinleyeceğimiz şarkı öyle çok çeşitlenen melodilere sahip değil ama zaten belki de bu yüzden gri ve kederli atmosferini çizip kara kargaları uçuruyor Autumn Grey Views.

0: Bir sonbahar yağmuru selinin içine attı bizi Imperium bu şarkıyla. Autumn Grey Wheels grubun ilk albümü 1996 tarihli A Winter Sunset'te yer alıyordu.
1: Şimdi deneysel alternatif müzik ikilisi Erian and Farshad'la devam ediyoruz. İkili bizi sürükleyici bir ses manzarasının ortasına bırakacak, neredeyse mistik, karanlığın ipuçlarıyla ama olumsuzluğa hiç sapmadan gizem katıyorlar. Eyalet.

Hem bir karanlığa hem bir huzura sahip parça Eryan Mirzai ve Farshad Emenhani ikilisinin elinden çıkıyor. Eryan and Farshad projesinin tüm besteleri incelikle işledikleri bir çalışmaydı. Eyalet, farklı müzik unsurlarının benzersiz şekilde harmanlanmasıyla öne çıkan başka bir çalışma Coşkun Umut Oruç'tan gelecek. 2021 yılında tekli olarak yayımlanmıştı. Pop, elektronik ve rock unsurlarının New Age, Chill Out, Down Tempo, Trance türleriyle Anadolu ögeleriyle bir araya geldiği güzel bir füzyon. The Shepherd.

Coşkun Umut Oruç'un ikinci stüdyo albümü Sun and Labor'dan sonra yayımladığı teklilerden biriydi. 2021'de çıkan bu teklide Oruç, folk melodilerini, Anadolu kültürünü yaşatan özgün enstrümanları, New Age, Chill Out, Down Tempo, Trance gibi türlerle harmanlamıştı. Beste ve düzenleme Coşkun Umut Oruç'a ait, kaval sesleri Erkan Akpala'dan geliyor. Bağlama icrasında da Serdar Uzu duyduk. Ali Akatça ile devam ediyoruz. Kavalname albümündeki düzenlemelerde Ali ve Evrim Akatça'nın imzaları var. Bu parçanın düzenlemesi Ali Akatça'ya ait. Albümdeki kaval sesleri Eren Erdoğan'dan gelir. Bir Nuri Irmak bestesini dinleyeceğiz. Bu parçanın yaylı düzenlemesi ona ait. Yine onu piyanoda duyuyoruz. Kemençe'de Fikret Alp Çelik, keman ve viyolada Ayşe Evrim Akatça yer alıyor. Yumuşak, zahmetsizce akıp giden sıcak bir melankoli dalgasıyla sensizlik.

Nazik bir salınım, rahat bir akış, hüzünlü sayılabilecek ama hafifleten bir Ali Akaç'a düzenlemesiydi Sensizlik. Sheryl Crow gelecek, If It Makes You Happy şarkısıyla Crow en iyi kadın rock vokal performansı ödülünü kazanmıştı. Bu parçanın da içinde yer aldığı 1996 tarihli albümü Sheryl Crow ayrı bir albüm ismi kullanmadan doğrudan kendi adıyla yayımlanmıştı. Albüm de 39. Grammy ödüllerinde en iyi rock albümü ödülünün sahibi oldu. Kapanıştaysa Beck dinleyeceğiz. O da en iyi erkek rock vokal performansı ödülünü almıştı Where It's At çalışmasıyla. Yine bu parçanın da içinde bulunduğu Beck albümü Odelay en iyi alternatif müzik performansı ödülüne layık görüldü. Ben Uğur Haspolat. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle güzel bir hafta sonu dilerim. Hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Bugün ilk olarak Ludwig van Beethoven'ın Piyano ve Keman için Opus 96 Sol Majör 10. Sonatını piyano sanatçısı Ingrid Hibler ve keman sanatçısı Henrik Schering'den dinliyoruz. Bölümler Allegro Moderato, Adagio Espressivo, Scherzo Allegro, Poco Allegretto.

sanatçısı Henrik Schering'den dinledik. Şimdi Frédéric Chopin'in Opus 11 Mi Minör 1 numaralı piyano konçertosunun ilk bölümü olan Allegro Maestoso'yu piyano sanatçısı Sergei Gurevich ve Georgian Şimi Festival Orkestrası'ndan dinleyelim.

Frédéric Chopin'in Opus 11 Mi minör 1 numaralı piyano konçertosunun ilk bölümü olan Allegro Maestoso'yu piyano sanatçısı Sergei Gurevich ve Georgian Şimi Festival Orkestrası seslendirdi. Bugün son olarak Rus besteci Sergei Rachmaninov'un Opus 32 Si minör 10 numaralı prelüdünü piyano sanatçısı Sergei Gurevich'ten dinliyoruz.

Rus besteci Sergei Rachmaninov'un Opus 32 Si minör 10 numaralı prelüdünü piyano sanatçısı Sergei Gurevich'ten dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Laterna.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımız Johannes Brahms'a ait Opus 108 Re minör 3 numaralı sonatla başlıyor. Piyano sanatçısı Piotr Andrzejewski ve keman sanatçısı Victoria Mullova'dan dinliyoruz.

Piyano sanatçısı Piotr Andarzewski ve keman sanatçısı Victoria Mullova'dan Johannes Brahms'a ait Opus 108 Re minör 3 numaralı sonatı dinlediniz. Programımıza Wolfgang Amadeus Mozart'ın 516 köhel sayılı sol minör yaylı çalgılar beşlisiyle devam ediyoruz. Mozart Elias Yaylı Çalgılar Topluluğu seslendiriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 516 Köhel sayılı sol minör yaylı çalgılar beşlisini Mozart Elias Yaylı Çalgılar Topluluğu seslendirdi. Programımızda son olarak Juventino Rosas'a ait Eva Valsi'ni sunuyoruz. Piyano Oliver Morales Nieto.

Piyanist Oliver Morales Nieto, Juventino Rosas'a ait Eva Valsini yorumladı. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle. Programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Seval Köksal ve spikeriniz ben Eliza Esra Ömeroğlu. İyi günler dileriz.

0: Klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış, her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktaracağız hem de kendileriyle güzel sohbetler edeceğiz. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Başrolde Kadınlar'da bu hafta piyanist Ece Sözer bizimle birlikte. Ece Hanım merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün sizinle sohbet edeceğiz ve esasında haftaya da sizinle olacağız. Haftaya da Serenat albümünüzü konuşacağız. Ama öncesinde müzik yaşamınız nasıl başladı ve piyanoyla ilk tanışmanız nasıl oldu merak ediyoruz.
1: Tabii seve seve anlatayım size. Müzikle tanışmam çok erken yaşlarda oldu. Çünkü müzik öğretmeni bir anne ve babanın çocuğuyum ve doğal olarak iyi bir müzik kulağıyla dünyaya gelmişim. Müzik benim için sonradan keşfettiğim bir alan olmadı. Çocukluğumdan beri hayatımın doğal bir parçasıydı aslında. İlk olarak çocuk korolarında şarkı söylemeye başladım. Ailem yeteneğimi fark edince beni 8 yaşında piyanoya yönlendirmiş. Rus piyanist Valentina Samoil'den özel dersler almaya başlamıştım. Ve çok hızlı ilerledim piyanoda. Ailem ve öğretmenim bu ilerlemeyi görünce konservatuara yönelmemin doğru olacağını düşündüm.

0: şeyler. Aslında ben de çok istiyordum konservatuvara gitmeyi ama asıl çalmak istediğim, konservatuvarda öğrenmek istediğim enstrüman kemandı. Çocuk aklıyla gönlüm kemandan yanaydı yani. Ancak sınav sürecinde hocalar benim piyano seviyemi duyunca herhalde bu kadar ilerlemiş bir öğrencinin piyanoya devam etmesinin daha doğru olduğunu düşündüler ve beni piyano bölümüne kabul ettiler. Böylece ilkokuldan sonra 9 Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı piyano ana sanat dalında değerli hocam Profesör Aykut Yefe'nin öğrencisi oldum ve gerçek bir piyanist olarak yetişme sürecim bu şekilde başlamış oldu.
1: Canım, kimlerden eğitim aldınız bu yaşınıza değin ya da hayatınızda iz bırakan eğitmenler kimlerdi diye sorsak?
0: Tabii aslında çok fazla insanın eli var üzerimde. Valentina Sonoyli az önce söyledim. O benim ilk piyano hocamdı ve benimle çok yakından ilgilenmişti. Beni çok yetenekli buluyordu. Ardından konservatöre girdiğimde Profesör Aykut Yefe ile 6 yıl çalıştım. Sonrasında artık profesyonel hayatta diyebileceğim hocam da Belçikalı piyanist Jean-Claude Van den Enden'dı. Ve çok önemli bir de oda müziği hocam var eğitim hayatımda. O da Muhittin Düğrüoğlu.
1: Her birine teşekkür ediyoruz elbette ki. Her birinin emeği var. Öğretmenler, eğitmenlerimiz, hayatımızda çok kıymetli yerleri var. Biz sohbetimize devam edeceğiz ama Ece Hanım, dilerseniz ilk eseri dinleyelim sizden. Mozart'ın 12 numaralı piyano sonatının birinci bölümüne kulak vereceğiz şimdi. Bu nasıl bir eser?
0: Mozart benim için çok ayrı bir yere sahiptir. Kendime çok yakıştırırım, çok severek çalarım. Büyük bir dahi, büyük bir karakter. Çok kısa yaşamına inanılmaz eserler sığdırmış. Birçoğu da piyano için bestelenmiş eserler. O yüzden ben de çok Mozart çalarım, öğrencilerime de çok çaldırırım ve çok Mozart dinlerim. Umarım siz de keyifle dinlersiniz bu sonatı.
1: Mozart'ın 12 numaralı piyano sonatının birinci bölümünde piyanist Ece Sözer'i dinliyoruz.

0: Piyanist Ece Sözer'i Mozart'ın 12 numaralı piyano sonatının birinci bölümünde dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Ece Hanım haftaya da bizimle birlikte olacak ve bu bölümde de Mozart'ın eserlerini dinlemeye devam edeceğiz. Şimdi biraz önce müziğe nasıl başladığınızı ve eğitmenlerinizin kimler olduğunu sizden öğrendik. Çok genç yaşta konservatuvara girdiniz ve sonrasında sizi Brüksel'e kadar götüren süreç nasıl gelişti?
1: İzmir'deki öğrencilik hayatım çok başarılı geçmişti. Ben her zaman çok disiplinli ve çalışkan bir öğrenci oldum aslında. Başarıyı yetenek, çalışma disiplini ve kararlılığın bir birleşimi olarak görüyorum. Elbette iyi bir ustayla çalışmak ve aile desteği de çok önemli. Hocam Profesör Aykut Yefe'nin benim üzerimde şöyle bir etkisi olmuştur. Kendisi Fransa'da eğitim almış bir piyanist ve derslerimizde sık sık Fransızca terimler kullanırdı. Paris'teki öğrencilik yıllarından bahsederdi. Ben de büyük bir hayranlıkla dinlerdim onu. Daha lisenin ilk yıllarında üniversite eğitimimi özellikle Fransızca konuşulan bir ülkede sürdürmeye karar vermiştim. Ve bu hedef doğrultusunda araştırmalar yapmaya başladım. Önce Fransa'nın Nice Konservatuarı'nda görev yapan bir piyano hocasıyla tanıştım. Bu hoca beni beğendi ve sınıfına kabul edebileceğini söyledi. Fakat o dönemde henüz lise öğrencisiydim ve hiç Fransızca bilmiyordum. Hoca bana önce liseyi bitirmemi ve biraz da Fransızca öğrenip ondan sonra sınıfına gelebileceğimi söyledi. Ben de hazırlıklarımı bu yönde yapmaya başladım. Tam bu süreçte önemli bir olay oldu hayatımda. İzmir Konservatuvarı'na masterclass vermek üzere gelen iki çok değerli sanatçı vardı. Bunlardan biri Nur İçinde Yatsın devlet sanatçısı Ayşegül Sarıca, yakın zamanda kaybettik kendisini. Diğeri de Profesör Ali Darmar. Masterclass'ta benim çalışmalarımı dinlediler ve onlara yurt dışında eğitim alma isteğimden bahsettim. Ve bana çok önemli bir tavsiyede bulundular. Belçika'daki Brüksel Kraliyet Konservatuvarı'ndan ve orada hocalık yapan isimlerden bahsettiler. Bu isimlerden bir tanesinin isminin altını özellikle çizmişlerdi. Bu kişi Belçikalı piyanist Jean-Claude Van den Engen'di. Benim sonradan 6 yıl boyunca hocam olacak piyanist bu. Tabii o zaman bu isim aklımın bir köşesinde kaldı ama 90'lı yıllarda birine ulaşmak şimdiki kadar kolay değildi. Sosyal medya yoktu biliyorsunuz. E-posta bile şimdiki kadar kullanılmıyordu. Ne yapsam, ne etsem, bu isme nasıl ulaşsam derken İzmir'de dinleyici olarak katıldığım bir konserde solist olarak

0: Bak, sahneye çıkan piyanist Muhittin Düreoğlu'nun Vandenayden'ın öğrencisi olduğunu okudum el programında. Ve konser sonunda bütün çekingenliğimi bir kenara bırakıp hocanın yanına gittim ve kendimi tanıttım. Bu hayatımın dönüm noktalarından biridir. Muhittin Hoca bana inanılmaz yardımcı oldu. Kısa bir süre sonra hocası Jean-Claude Vandenayden ile benim adıma bir bağlantı kurdu. Böylece Belçika'ya gidip Jean-Claude Vandenayden ile tanışma fırsatı buldum. Hoca beni dinledi, çok beğendi ve giriş sınavlarına hazırlanmamı önerdi. O yaz benim için çok yoğun geçti tabii. Bir yandan piyano çalışmalarımı sürdürüyorum, bir yandan Fransızca öğreniyorum. Bir yandan da sınavlarda karşıma çıkacak solfej, armoni, deşifre gibi derslere hazırlanıyorum. Sonunda Brüksel Konservatuarı'nın sınavına girdim ve kazandım. Henüz 17 yaşındaydım bunlar olduğunda.
1: Evet.
0: Ailem Belçika'da bana küçük bir ev tuttu ve ilk kez tek başıma yurt dışında yaşamaya başladım. Tabii bugün düşününce bunun ne kadar cesur bir karar olduğunu daha iyi anlıyorum. Ama o yaşta insanın hayalleri korkularından daha büyük oluyormuş. Benim için öyleydi en azından. Bu şekilde ben Brüksel Kraliyet Konservatuarı'nda başlayan 6 yıllık eğitim sürecime başlamış oldum. Jean-Claude Vandenayden'la piyano, Muhittin Düreoğlu'yla da eşlik ve oda müziği alanlarında çalışma fırsatı buldum.
1: Harika. Şimdi bir müzik arası daha verelim Ece Hanım. Mozart'ın 12 numaralı piyano sonatının ikinci bölümünde dinleyeceğiz sizi. Bu eseri nerede icra etmiştiniz? Bu kez bu açıdan sorayım.
0: Bu eseri İzmir'deki konserlerimden birinde çalmıştım.
1: Peki. Şimdi piyanist Ece Sözer'den Mozart'ın 12 numaralı piyano sonatının ikinci bölümünü dinliyoruz.

0: Mozart'ın 12 numaralı piyano sonatının ikinci bölümünde piyanist Ece Sözer bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Tabii kadınların klasik müzikteki varoluşuyla ilgili Ece Hanım'ın düşüncesi nedir sormak istiyoruz.
1: Tabii, klasik müzik dünyasında kadınların görünürlüğü geçmişe göre çok daha iyi bir noktada diye düşünüyorum. Bugün sahnelerde, konservatuvarlarda, orkestralarda, operalarda çok başarılı kadın müzisyenler görüyoruz. Ben bu gelişmeyi çok değerli buluyorum gerçekten. Ancak tarihsel olarak baktığımızda kadın bestecilerin, şeflerin, hatta bazı icracıların bile yeterince görünür olmadığını da biliyoruz. Bunun nedenleri çoğu zaman yetenek eksikliği değil bence. Aslında toplumsal koşullardı. Günümüzde ise bence en önemli konu kadın ya da erkek olmak değil, fırsatlara eşit şekilde ulaşabilmek. Sanatın doğasının zaten bir liyakat olduğunu düşünüyorum. İyi çalışan, kendini geliştiren ve üreten insanlar er ya da geç hak ettikleri yeri buluyorlar bence. Ben kendi adıma eğitim hayatım boyunca ve meslek yaşamımda kadın olmanın yanı sıra disiplinli, çalışkan ve kararlı olmanın çok daha belirleyici olduğunu gördüm. Bu yüzden genç kadın müzisyenlere de kendilerine güvenmelerini, büyük hedefler kurmalarını ve o hedefler doğrultusunda sabırla çalışmaya devam etmelerini tavsiye edebilirim.
0: Disiplinli, çalışkan ve kararlı olmanın çok daha belirleyici olduğunu gördüm dediniz. Aslında en çok altının çizilmesi gereken nokta bu. Ve aslında biz haftaki bölümde sizden genç müzisyenlere tavsiyeleri de almak istiyoruz ama bu tavsiyeler de bu hafta için not düşülmüş olsun tarihe. Disiplin, çalışkanlık ve kararlı olmak. İşte bir müzikte başarılı olmak istiyorsanız, bir enstrümanda başarılı olmak istiyorsanız bu üç özelliği her daim üzerinizde bulundurmalısınız. En azından Ece Hanım böyle yapıyor. Ece Hanım çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bu aktardıklarınız.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi sıra geldi üçüncü eserimize. Piyanist Ece Sözer'den Mozart'ın 12 numaralı piyano sonatının üçüncü bölümünü dinliyoruz.

0: Mozart'ın 12 numaralı piyano sonatının 3. bölümünde piyanist Ece Sözer'i dinledik. Ece Hanım, haftaya da bizimle birlikte olacaksınız. Bu kez Serenat albümünüzü dinleyeceğiz. Onun ortaya çıkış hikayesini dinleyeceğiz. Ve müziğe yeni başlayanlar için tavsiyelerinizi de dinleyeceğiz. Ama bu hafta için çok kısa, sizin planınız nedir? Neler yapmak istiyorsunuz? Bunu dinleyelim istiyoruz.
1: Şöyle, tabii eğitmenlik hayatımda çok büyük bir yer kaplıyor. Öğrencilerime vakit ayırmak benim için çok kıymetli. Ona tabii ki büyük bir hızla devam edeceğim. Ama bir yandan da fırsat buldukça sahneye çıkmayı çok seviyorum. Konser çalışmalarımı da sürdürmek istiyorum mümkün olduğunca.
0: Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz biz de. Çok kıymetliydi sizinle sohbet etmek. Şimdi haftaya da birlikte olacağımız haberini tekrar paylaşmış olayım dinleyicilerimizle. Ve şimdilik teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz. Sağolunuz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Piyanist Ece Sözer bizimle birlikteydi bu hafta sevgili dinleyicilerimiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Başrolde kadınlarımızın olduğu bu programda haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacağız. Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu bir hafta ve başarı dolu hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Başrolde kadınlar.

0: Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum.

Arcangelo Corelli'nin La Folla başlıklı Opus 5 12 numaralı re minör keman sonatı üzerine Francesco Maria Veracini'nin Londra'da kaleme aldığı ve 1961 yılına kadar basılmamış olan Corelli'nin Opus 5 dizisi üzerine Bay Francesco Veracini'nin denemesi başlıklı koleksiyonunda yer alan uyarlamayı dinledik. Veracini'nin keman, klavsen ikilisi için yaptığı bu uyarlamayı blok flüt, teorbo ikilisi için düzenlenmiş versiyonuyla Teorbo'da Lars Hannibal ve ünlü blok flütçü Mikala Petri yorumladı.

Teorbo'da Matthias Speta, Klausen'de Luca Guglielmi, Viola da Gamba'da Federico Hoymann ve Sophie Vation'dan oluşan Stilus Fantasticus'un yorumundan Christopher Simpson'ın 1659 tarihli kitabından Sol Majör Division'ı dinledik.

Teorba'da Lisantana eşliğinde, Viola'da Gambacı Hile Perli'nin etkileyici yorumundan, Monsieur de Saint-Colomb'un öğrencisi olan Maren Maren'in ünlü Folia'da İspanya teması üzerine çeşitlemelerini dinledik.

Son olarak Arkangelo Corelli'nin Opus 5 7 numaralı re minör keman sonatının Saravant başlıklı 3. bölümü üzerine yazılmış olan tutkulu bir Grant var programımızda. Aslında Saravant'ın ilk bölümü üzerine yazılmış olan bu tema ve varyasyonlar kurgusundaki Grant'ın muhtemel bestecisi hakkında blok flütçü Maurice Steger'in bazı tahminleri mevcut. Hangi çalgı için yazıldığı belirtilmemiş olan bu eserdeki müzikal dil ve icracıdan talep edilen üst düzey teknik seviye, Corelli ve Londra ile bağlantılı birkaç ismi akla getirmekte. Bunların başında klavsendeki ustalığıyla tanınan Alman besteci ve teorisyen Johann Mattheson geliyor. İkinci isim ise La Folia uyarlamasının ortaya çıkmasını sağlayan Handel'in orkestrasının en önemli müzisyenlerinden genç klavsen virtüözü William Babel. Son isim ise elbette Corelli'nin 12 keman sonatlık Opus 5 serisinin tamamını orkestraya uyarlayan Francesco Gemignani. Ancak blok flütçü Maurice Steger'in de dediği gibi bestecisi her kim olursa olsun sonuçta elimizde mükemmel kurgusuyla eşsiz bir Grant bulunmakta. Ve bunun blok flüt solistliğindeki orkestra için yapılmış enfes uyarlaması.

Arkangelo Corelli'nin Opus 5 7 numaralı re minör keman sonatının Saraband başlıklı 3. bölümü üzerine 18. yüzyılda yazılmış anonim bir ground'u dinledik. Barok gitar ve arçiluta'da William Carter'ın eşliğinde blok flütçü Maurice Steger yönetimindeki The English Concert'ın gösterişli blok flüt konçertosu kurgusuyla geldi radyolarınıza. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Görkemli Stil programı her cumartesi saat 10.30'da TRT Radyo 3'te. Haftaya

0: Yepyeni bir görkemli stil programında buluşmak üzere hepinize bir öncekinden çok daha güzel ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Görkemli stil.

0: Opus 1.
1: Günaydın sevgili çocuklar, sizlere de günaydın değerli büyükler. Opus 1'den hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz İlhan Çınar. Sevgili çocuklar, yaz tatiline çıktığımız bugün de kıpır kıpır neşeli ve bir o kadar ilginç klasik müzik eserleri radyolarımıza konuk oluyor. Klaus Brothers ve Cuba Perküsyon grubunun klasik şaheserlere yaptıkları birbirinden güzel aranjelerle beraberiz. İşte ilki. Piotr Ilyich Çaykovski'nin eşsiz balesi, Fındık Kıran'ın en ünlü bölümü Şeker Perisi'nin dansı radyolarımızda. Ama bu dans bu kez bir Latin dansı. Huzurlarınızda Klaus Brothers ve Cuba Perküsyon.

Küba Şekeri. Piotr Ilyich Çaykovski'nin ünlü Şeker Perisi'nin dansını dinledik. Orijinali bir bale ama Klaus Brothers ve Küba Perküsyon Grubu bu güzel temayı bir salsaya çevirmiş. Şimdi de Mozart dinleyelim. 40. senfoni ile mambo ritmini bir kavanoza atalım, iyice karıştıralım, bakalım nasıl bir sihirli iksir elde edeceğiz.

Klaus Brothers ve Küba Perküsyon Grubu sevgili Mozart'ın 40. senfonisini geleneksel Küba ritmi Mambo ile ne güzel karıştırmış değil mi? Radyolarımıza yeniden Çaykovski konuk olsun. Kuğu Gölü'nün eşsiz teması bu kez bir rumba ile bir araya geliyor.

Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin ünlü Kuğu Gölü Balesi'nin eşsiz temasını Klaus Brothers ve Küba Perküsyon geleneksel rumba ritmiyle ne kadar güzel yorumladı değil mi çocuklar? Yavaş, ağır ve biraz da duygusal bir düzenleme. Zaten düzenlemenin adını da Üzgün Kuğu koymuşlar. Peki eserin sonunda bir şey dikkatinizi çekti mi? Başka bir besteciden bir tema. Chopin'in Cenaze Marşı'ndan bahsediyorum. Klaus Brothers bir de Chopin çalsın bizlere, ne dersiniz? Bestecimizin Re bemol majör valsi geliyor huzurlarınıza. Klaus Brothers bir büyük ustayla, piyanist David Gazarov'la çalıyor bu kez.

Klaus Brothers ve piyanist David Kazarov'dan dinledik. Kontes Latince konuştu. Grubun Frédéric Chopin'in re bemol majör valsine yaptıkları salsa düzenlemeyle yaz tatilimizin ilk günü daha da güzel oldu. Yaz ne güzel mevsim değil mi çocuklar? Bol bol deniz, kum, güneş, oyun, eğlence. Bir de ne olur yazın bol bol? Evet, düğün olur. Peki düğün deyince akla hangi bestecimiz gelir? Elbette Felix Mendelssohn ve huzurlarınızda bestecimizin muhteşem düğün marşı. Klaus Brothers ve Küba Perküsyon Grubu bizi Havana'da bir düğüne davet ediyor.

Düğün Marşı, Felix Mendelssohn'un muhteşem klasiğini Klaus Brothers ve Cuba Perküsyon grubundan dinledik. Sevgili çocuklar, biraz da bugünkü kahramanlarımız Klaus Brothers ve Cuba Perküsyon'dan bahsetmek istiyorum sizlere. Grup, klasik müzikle Latin ritimlerini bir araya getiren çok renkli bir müzik grubu. Alman Klaus Brothers, Mozart, Chopin, Tchaikovsky ve Beethoven gibi bestecilerin eserlerini çalarken Kübalı perküsyoncular da onlara Latin davullarıyla eşlik ediyor. Böylece ortaya hem klasik müziğin zarafeti hem de Küba'nın eğlenceli dans ettiren ritimleri çıkıyor. Şimdi de gruptan Beethoven'ın 5. senfonisini, 5. salsasını dinleyelim.

Beethoven'ın 5. senfonisini harika bir salsa yorumla dinledik. Bugünkü kahramanlarımız Klaus Brothers ve Küba Perküsyon seslendirdi. Bu keyifli gruptan bir de Strauss dinleyelim. Eserimiz Mavi Tuna değil, Kübalı Tuna.

Johann Strauss'un başyapıtı Mavi Tuna radyolarımızdaydı. Klaus Brothers ve Cuba Perküsyon yaptıkları neşeli cha cha cha düzenlemeye Kübalı Tuna ismini vermiş sevgili çocuklar. Ve bu muhteşem ekip bu kez sizler için Johann Sebastian Bach'tan aryayı çalacak ama salsa aryayı.

Salsarya, Klaus Brothers ve Küba Perküsyon grubundan enfes bir Bach yorumu dinledik. Bugün sizlerle Klaus Brothers ve Küba Perküsyon grubunun Roger Apple yönetimindeki Münih Radyo Orkestrası ile 2005 yılında kaydettikleri Senfonik Salsa adlı albümlerinden eserler paylaştık. Bu nefis senfonik kaydın birebir aynısını İzmir'de Olten Filarmoni Orkestrası eşliğinde izleme şansı yakalamış ve büyülenmiştim. Gerçekten Klaus Brothers ve Küba Perküsyon grubunun canlı performansları albümleri gibi çok renkli sevgili. Çocuklar. Son eserimiz yine Beethoven'dan geliyor. Beethoven'ın Türk Marşı, Klaus Brothers ve Küba Perküsyon'un sıra dışı düzenlemesiyle radyolarımızda. Bir de sürpriz. Zurna üstadı Taylan Acar bu ilginç kayıtta gruba zurnasıyla eşlik ediyor. Bu keyifli kayıtla birlikte Opus 1'in sonuna geliyoruz. Sizlere harika bir yaz tatili diliyorum sevgili çocuklar. Haftaya cumartesi yeniden Radyo 3'te buluşalım. İyi tatiller.

0: Opus 1.
1: Saat 12.
2: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin başörtüsü konusunda normalleştiğini söyledi. Zaman zaman marjinal ve geri kafalı fosiller başörtüsüne kin kusuyor dedi. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, başörtüsü marjinal değildir, bu toprakların normalidir ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i 90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak ifadelerini kullandı. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesinin ardından ABD, İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran'la Washington, tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Deir el-Belah kentinde bir araç saniyeler içinde iki kez hedef alındı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir dedi. Gazze'de hala kırılgan ve hassas bir noktadan geçildiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlattı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşimci terörünün kalıcı barış zeminini sarstığını söyledi. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 920 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var, çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekip de Ankara'dan hareket etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık fezlekeleri sunuldu. 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona sevk edildi. İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yürütülen rüşvet ve suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisi yeni başkan vekilini belirlemek için toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, belediye meclis üyesi Medine Pamuk, oy çokluğuyla Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi. Kars merkezli 9 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 29 şüpheliden 21'i tutuklandı. Konya merkezli 4

ilde yapılan siber dolandırıcılık operasyonunda ise 6 şüpheli tutuklandı. Gökvatan yerli ve milli kanatlarla güçleniyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği ilk tescilli eğitim uçağı Hürkuş, Temmuz ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giriyor. Hem pilot eğitimi hem de hafif taarruz görevleri üstlenecek. Yerli gurur, Hürjet ve Kaan'a giden yolda ilk ve en kritik köprü olacak. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, Fransa ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Hükümet tarafından yayımlanan açıklamada Fransa ile diplomatik ilişkilerin 26 Haziran itibariyle sona erdirilmesine karar verildiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.

90'dan sonraya hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde daha geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla, 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedeceğiz, o dönemin şarkılarını çalacağız ve o şarkıların öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 1995 yılından She's a River ve Simple Minds'a yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve A Drinking Song'la Eldorado'yu dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu, 90'dan sonra başladı.

Tam anlamıyla bir asla geç değildir şarkısı Blondie ve Maria radyolarınızdaydı. 1970'lerin sonu ve 80'lerin başındaki müthiş kariyer hikayesi.

Hikayesi, grubun dağılmasıyla bir ara verme sürecine giren Blondie, 90'ların sonunda yeniden bir araya geldiğinde Debbie Harry 53 yaşındaydı. Bu şarkının liste başarılarıyla birlikte Debbie'nin adına layık bir dönüşle karşımıza yeniden çıktığını söyleyebiliriz yani. Söyleyeceğimiz şu ki, yeniden başlayabilmek için gerçekten asla geç değil. Şimdi aynı yılda 1999'da kalmaya devam ediyoruz ve 90'dan sonra da Lone Star'ı dinliyoruz, Amazed.

Müzik ve film bağlantısının doğru bir eşleşme yapılabildiğinde tam bir kazan kazan durumuna dönüştüğünü sık sık dile getiriyoruz. Bu şarkı da bu durumun en iyi örneklerinden biri olabilir. Dawson's Creek'le çok popüler olan şarkı Kill Bill serisinde de kullanılınca artık müzik tarihindeki yerini iyice sağlamlaştırmış oldu. Shivari ve Goodnight Moon radyolarınızdaydı. Kill Bill'de kullanılınca yeniden popüler hale gelen şarkılardan biri de bir Nina Simone klasiği. Biz de bu popüler şarkıyı biraz daha az bilinen bir yorumla radyolarınıza taşıyoruz şimdi. Simply Red'den tanıdığımız Mick Hucknall radyolarınızda Don't Let Me Be Misunderstood.

0: The Pretenders ve 1994 yılından Money Talk radyolarınızdaydı. Bir dönemin müziğine damga vuran The Pretenders'ın vokali ve yıldızı Chrissy Hynde, iyi müzik yapabilmelerinin sırlarından birinin de çocukluğunda yaşadığı şehrin yapısıyla ilgili olduğunu söylüyor. Bir şehir merkezi alanı bile olmayan Akron'da sosyalleşmek için fazla seçenek olmadığından dolayı gençlerin çoğunlukla evlerin bodrumlarında müzikle ilgilenmeye yöneldiğini anlatmış Chrissy. Ayrıca bu yüzden radyoların da hayatında hep çok önemli bir yere sahip olduğunu da belirtmiş. Belki de onun uzun kariyeri boyunca radyolara ve radyo yayıncılarına ayrı bir saygı göstermesini bu duruma bağlayabiliriz. 90'dan sonraya radyolara adanmış bir başka şarkıyla devam edeceğiz şimdi. R.E.M'i dinliyoruz. Radio Song.
1: Hey, I can't find nothing on the radio. Yo, turn to that station.

Aslında 1980 yılından bir Ozzy Osbourne klasiği bu şarkı. Zella Day 2020'de yorumlamak için yeni bir şarkı arayışına girdiğinde kendi deyimiyle Amerikan ruhunu tanımlayan bir şarkı seçmek istemiş. Ona göre yıllar önce dünyanın birçok anlamda kilitlendiği bir dönemi anlatan bu şarkı şimdilerde de bu yılların ve dünyanın bu halinin tam da tarifi gibiymiş ve bir anlamda tarihin tekerrür edişinin de marşı olabilirmiş. Zella Day ve Crazy Train radyolarınızdaydı. Yine bir 1980 Ozzy şarkısının sonradan yorumlanmasıyla devam ediyoruz 90'dan sonraya. Lisa Loeb ve arkadaşları diyebileceğimiz kadar kalabalık bir kadro bir arada Goodbye to Romance.

çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Biz önümüzdeki haftada yine şarkıların tarihe düştüğü notlarla karşınızda olacağız. Bugünkü vedamız yine 2000 yılından geliyor ve Love is Alive'la Anastasia'yı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Barok Saati.
1: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Barok Saati programına hoş geldiniz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Geçtiğimiz hafta barok dönem kadın besteciler hakkında hazırladığımız program dizimizi tamamlamıştık. Bu hafta Rönesans'tan barok döneme doğru Avrupa müzik tarihindeki yolculuğumuzu sürdürür ve barok dönemden klasik döneme doğru ilerlerken Bach ailesiyle ilgili birkaç programlık bir dizi yapmayı uygun gördüm. Çünkü sadece Johann Sebastian Bach değil ama Sebastian Bach'tan başka soy ismi Bach olup barok dönemden klasik döneme doğru çok önemli besteciler olduğunu ve Bach soy isimli bu bestecileri mutlaka tanımamız gerektiğini düşündüm. Çünkü bu besteciler hem barok dönemde etkili hem de klasik dönemin yolunu hazırlamada önemli besteciler. Bu hafta barok dönemde soy ismi Bach olan ve Johann Sebastian Bach sülalesinden 3 besteciyi tanıtmak istiyorum. Bunlar Johann Michael Bach, Johann Bernhard Bach ve Johann Ernst Bach. Söze Johann Michael Bach ile başlamak istiyorum. Johann Michael Bach 1648 ile 1694 yılları arasında yaşamış bir besteci. 1745 ile 1820 yılları arasında yaşamış olan Johann Michael Bach ile karıştırmamak gerek. Kendisi Johann Sebastian Bach'ın büyük amcasının oğlu ve aynı zamanda kuzeni olan karısı Maria Barbara'nın da babası olduğu için kayınpederiydi. Bach ailesi kalabalık ve aile içinde evlenmeler olduğu için anlatmakta biraz zorlanıyorum. Johann Michael Bach daha ziyade kilise için eser bestelemiş bir besteci. Şimdi Johann Michael Bach'ın Sonat ve Kapriçosunu dinleyelim. Eseri Belgrad Barok seslendiriyor.

Şimdi de Johann Sebastian Bach'ın ikinci yeğeni olan besteci Johann Bernhard Bach'ı tanıyalım. Bach ailesinin bu mensubu 1676 ile 1749 yılları arasında yaşamış bir besteci. Bestecilik tarzı daha çok Telemann'ın tarzına benzetilen Johann Bernhard Bach'ın günümüze ancak 4 adet orkestra süiti ulaşabilmiş. Şimdi bunlardan sol majör 2 numaralı orkestra süitini dinleyelim. Eseri şef Thomas Engelbrock yönetiminde Freiburger Barok Orkestrası seslendiriyor.

Bu programın son Bach üyesi Johann Ernst Bach. 1722 ile 1777 yılları arasında yaşamış olan Johann Ernst Bach, Johann Sebastian Bach'ın ikinci kuzeni ve Johann Bernhard Bach'ın oğludur. Şimdi Johann Ernst Bach'ın klavsen ve violin için yazdığı sol minör sonatını dinleyelim. Eseri violin sanatçısı Simon Peary ve klavsen sanatçısı Camille Ravo seslendiriyor.

Johann Ernstbach müzisyenliğinin yanında avukatlık da yapmaktaydı. 15 yıl kadar süreyle Eisenach'ta avukatlık yaptıktan sonra Weimar Dükü Ernst August'un müzisyeni oldu. Şimdi Johann Ernstbach'ın Fa majör Fantasya ve Fügü'nü dinleyelim. Eseri org sanatçısı Ricardo Doni seslendiriyor.

Böylece Bach ailesi müzisyenlerini ayırdığımız bu haftaki Barok Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Güzel bir cumartesi günü diliyor ve sizlere Johann Ernst Bach'ın fagot ve klavsen için yazdığı sonatı ile veda ediyoruz. Eseri fagot sanatçısı Robert Rones ile piyanist Mark Blackak seslendiriyor. Hoşçakalınız.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

ses örgüsü, müziğin dokusu,

Sevgili müzikseverler, kimi dostlarımız geçimsiz bir ekşilik ve memnuniyetsizlikle ama bir o kadar da kesin bir teslimiyetle arada sırada ağız kolaylığıyla müzik bitti derler ya, çok net ve tereddüt etmeksizin. İşte iddiaların en mesnetsizi. Kimi zaman sevdikleri müziği kayırmak, idealize edilen bir geçmişle avunmak ve buna bedel olarak bugünün, dahası geleceğin emeğini kurban etmek, en azından görmezden gelmek marifetmiş gibi benimsenir bu söylemde. Oysa gayet iyi biliyoruz ki müzik bitmez, ona hiçbir şey olmaz. Yeter ki biz inancımızı koruyalım, merakla dinlemeyi sürdürelim. Kaldı ki o ekşi sözler bugün tapınılan müzikler, müzikçiler için de söylendi dönemlerinde. Ama görüyorsunuz her mevsim ayrı güzel, taptaze meyveleriyle. Evet, bize bu sözleri söyleten ne acaba diye düşünüyorsunuzdur. Her zamanki gibi karşılaştığımız yepyeni bir ürün, içten bir çaba, nitelikli bir üretim. Sözü hiç uzatmayalım, keyifle dinleyeceğiz. Andy Akiho'nun Sandbox Perküsyon Topluluğu için düzenlemesiyle Haiku 2. Haiku biliyorsunuz 5-7-5 hece kuralıyla kısa mı kısa ama bir o kadar da derinlikli Japon şiiri türü. Bu tek solukluk uygulamayı, esere son derece içkinleştirilmiş bu kuralı sanatçımız nota sayılarına yansıtıyor. 5 adet 16'lık nota, sonra 7, sonra tekrar 5 tane daha. Sonra bu gruplama bir üst düzenekte 5-7-5 kez şeklinde tekrarlanıyor olacak. Derler ya, form gereksinimden doğar. Ve iyi bir eserde formu içerikten ayıramazsınız. Keyifle dinliyoruz.

Andy Akiho'nun Haiku 2 adlı ışıltılı eserini orijinali trompet, trombon, bas, klarinet ve bariton ses için olan yapıtın vurmalı çalgılar için düzenlemesini Sandbox Perküsyon Topluluğu'nun yorumundan dinledik. Şimdi bu şahane çalgılar için yazılmış hacimli bir esere daha kulak verelim. David Crowell'in Perküsyon Dörtlüsü için Müzik adlı yapıtında bir de sürprizi var. Nitekim bestecimiz Sandbox Perküsyon Topluluğu'na gitarıyla katılıyor.

David Crowell'in Perküsyon Dörtlüsü için Müzik adlı yapıtını Sandbox Perküsyon Topluluğu'nun ustalıklı yorumundan dinledik. Yapıtta bestecimiz de mahir topluluğumuza gitarıyla eşlik ediyordu. Sevgili müzikseverler, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bugünkü yapımımızın odağında ışıl ışıl yenice eserlerle bunları seslendiren mahir bir perküsyon topluluğu var, Sandbox. Sempatik üyeleri ise Johnny Allen, Victor Cassesi, Ian David Rosenbaum ve Terry Sweeney. Bu değerli sanatçılar şimdi de Amy Beth Kirsten'ın She's a Myth, O Bir Mit adlı yapıtını seslendirecekler. Hem de bestecimizin vokallerinin katkısıyla. Mit olan, yani bir mitoloji kahramanına dönüşen kim mi dersiniz? Dulcinea. Hani El Quijote'nin, daha aşina olduğumuz ismiyle Don Quixote'un peşi sıra avare olduğu gizemli güzel.

Beth Kirsten'ın She's a Myth, O Bir Mit adlı yapıtını dinledik. Sandbox Perküsyon Topluluğu'na bestecimiz ses kayıtlarıyla da katkı sundu bu ilginç Don Quixote yorumunda. Evet, sıra geldi bu yapıma adını veren belki de en özel esere. Thomas Kotef'in sadece bu değil, bir bu bir de bu şeklindeki çocuksu başlığıyla vurmalı çalgılara oyunsu yaklaşımı sanırız oldukça davetkar bir örnek. Eser 3 bölüm. İlkinde ahşap, ikincisinde membranlı yani zarlı, derili, üçüncüsünde de metalik perküsyonlar kullanılıyor. Vurmalı çalgılar dendiğinde akla hemen gelen patırtıdan ziyade bir hassas sesler sözlüğü. Güncel sanatçılarımız Evrim Kavcar ve Elif Öner'e selamla. Ve bu küçümen, kırılgan seslerle sizlere veda ederken haftaya aynı gün ve saatte daha güzel ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle her zamanki kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ses örgüsünden sorumlu yapımcınız TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Radyo 3'te yayınlanmakta olan Sibirya'dan Karpatlara programında bu hafta Tacikistan kökenli 4 besteciden eserlerle karşınızdayız. İlk sanatçımız 1946 yılında o zamanki adıyla Tacikistan Sovyet Cumhuriyeti'nin başkenti Duşanbe'de doğan Tolibhon ya da Tolib Şahidi. Ülkesindeki müzik geleneğinin mimarı olarak bilinen Ziyadullah Şahidi'nin oğlu olan müzisyen, Moskova Konservatuvarı'nda Aram Haçaturyan ve Sergey Balasanyan'ın derslerine girer. Bugüne kadar onlarca eser kaleme alan sanatçı, Tacikistan coğrafyasının ruhunu çağdaş bir müzik diliyle yansıtan önemli bestecilerden biri olarak kabul edilir. Besteciden ilk eserimizle başlayalım. 2012 yılına tarihlenen ve Yaylı Çalgılar Orkestrası için yazılan Varoluş Adagiosu, Tolib Şahidi'nin insanın dünyadaki yerini sorguladığı varoluşçuluk düşüncesinden yola çıkarak bestelediği ve kendi ailesiyle içsel bir bağ kurduğu bu eserini Sergey Skripka yönetimindeki Rusya Devlet Sinematografi Senfoni Orkestrası yorumundan dinliyoruz.

Talip şahidi imzası taşıyan varoluş adagiosunu Sergei Skripka yönetimindeki Rusya Devlet Sinematografi Senfoni Orkestrası seslendiriyordu. Tacik bestecinin müziğinde ulusal tınıları çağdaş formlarla bütünlediğinden eserimizi dinlemeden önce söz etmiştik. İşte bu yaklaşım aslında benliğin ve varoluşun müzikteki yansıması. Şimdi bilim ve felsefenin seslerinin müzikte nasıl yankı bulduğuna şahit olalım dilerseniz. İbn Sina senfonik eskizleri İslam dünyası ve Batı felsefesi arasında evrensel bir köprü kuran bilim insanı ve düşünür İbn Sina'nın yaşamından ilham alan 3 bölümlük bir eser. Talip Şahidi'nin bu eserini Mark

Ermler yönetimindeki Balşoy Tiyatro Senfoni Orkestrası ve Korosu yorumuyla dinliyorsunuz. Bölümler Şiirsel Alem, Yücelme ve Şairlerin Düşünceleri.

TRT Radyo 3'te tacik besteci Tolip Şahidi'nin İbn Sina senfonik eskizlerini Mark Elmner yönetimindeki Balşoy Tiyatro Senfoni Orkestrası ve Korosu yorumladı. Doğu müziğinin ruhani derinliğini Batı'nın senfonik formlarıyla birleştiren Tolip Şahidi'nin büyük tacik bestekar Ziyadullah Şahidi'nin oğlu olduğunu programımızın açılışında söylemiştik. 1914 ve 1985 yılları arasında yaşayan Baba Ziyadullah Mukaddasoviç Şahidi, hiç şüphesiz tacik klasik müziği ve opera sanatının kurucusu. Kom Deve Madan operasıyla güçlü bir ulusal opera ekolünün temellerini atan bestekara ait bir eserle devam ediyoruz. Kendi melodik ve yapısal kuralları bulunan kapsamlı bir müzik sistemi olan şaş makom ya da daha anlaşılır bir ifadeyle altılı makam formunu senfoni orkestrasına adapte eden kompozitörün oldukça sevilen bir eseri var sırada. Makamlar Senfonisi. Şimdi Doğu'nun müziğinin doğaçlama unsurlarıyla senfonik formda bir ifadesi olan ve Ziyadullah Şahidi imzası taşıyan bu tek bölümlük eser, Maksim Şostakoviç liderliğindeki Sovyetler Birliği Radyo ve Televizyon Büyük Senfoni Orkestrası yorumuyla radyolarınızda.

TRT Radyo 3'te büyük tacik bestekar Ziyadullah Şahidi'nin Makamlar Senfonisi'ni Maksim Şostakoviç liderliğindeki Sovyetler Birliği Radyo ve Televizyon Büyük Senfoni Orkestrası yorumuyla dinlediniz. Değerli müzikseverler, sıradaki bestecimiz tacik modern klasik müziğin öncülerinden 1947 doğumlu Zarina Mirşakar. Ünlü şair Mir Said Mirşakar'ın kızı olan sanatçı, ülkesinin çağdaş müzik tarihinin ilk kadın bestecisi. Enstrümantal minyatürlerinde halk müziğini kullanan kompozitörden sizlere sunmak istediğimiz eserin başlığı Keman ve Piyano için 3 Pamir Freski. Kemanda Yelena Ilinskaya ve piyanoda Ruşana Mubarokşoyeva birlikteliğinden dinliyorsunuz. Bölümler: Moderato, Andante ve Rubato.

Tacikistan'ın ilk kadın bestecisi Zarina Mirşakar'a ait olan keman ve piyano için 3 Pamir freskini, kemanda Yelena Ilinskaya ve piyanoda Ruşana Mubarakşoyeva ikilisi yorumluyordu. Programımızın son eseri Tacik müziğinin bir diğer temsilcisi, 1942 doğumlu sanatçı Firuz Bahur'dan geliyor. Bestecinin tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve insanlığın ortak mirası kabul edilen kadim Semerkant şehrinin 2500. yıl dönümüne ithafen kaleme aldığı Marakanda ya da Semerkant başlıklı senfonik şiir, Sovyetlerde ve ülke dışında ses getiren ilk Tacik eseri. Şimdi Firuz Bahur'un bu emsalsiz şehre bir müzikal metiyesi olan çalışmasını Fuat Mansurov idaresindeki Sovyetler Birliği Radyo ve Televizyon Büyük Senfoni Orkestrası yorumluyor.

0: Fuat Mansurov idaresindeki Sovyetler Birliği Radyo ve Televizyon Büyük Senfoni Orkestrası yorumundan Firuz Bahor'un Marakanda başlıklı senfonik şiirini dinlediniz. Değerli müzikseverler, bu hafta Tacikistan'dan 4 besteci Tolip Şahidi, Ziyadullah Şahidi, Zarina Mirşakar ve Firuz Bahor'dan eserlerle radyolarınızdaydık. TRT Ankara Radyosu'ndan yapımcınız ben Volkan Koray Aytürk, ses kayıt masasında Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Ahmet Engin, haftaya tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Esen kalın.
1: Sibirya'dan Karpatlara.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankı Sokağa hoş geldiniz. Bu hafta açılışı Nazan Öncel ile yapıyoruz. Sanatçı, 1992 tarihli Bir Hadise Var albümünde yalın pop rock düzenlemelerini güçlü söz yazımı ve kendine özgü vokal yorumuyla buluşturuyor. Nazan Öncel'den dinliyoruz, Gitme Kal Bu Şehirde.

Nazan Öncel'den dinledik, Gitme Kal Bu Şehirde. Şimdi Fransa'ya uzanıyoruz. Silly Boy Blue, 2018 tarihli But You Will albümünde geniş ambiyanslar, elektronik dokular ve kırılgan vokal katmanlarıyla çağdaş dream pop estetiğinin dikkat çekici örneklerinden birini sunuyor. Dinleyeceğimiz parça, insanın kendi kırılganlığıyla yüzleşmesini sakin ama dirençli bir ses dünyasında ele alıyor. Silly Boy Blue'dan dinliyoruz, The Fight.

Silly Boy Blue'dan dinledik The Fight. Şimdi Norveç'e geçiyoruz. ULD 2024 tarihli bu teklide yumuşak armoniler ve neredeyse fısıltıya yaklaşan vokal kullanımıyla son derece yakın bir atmosfer kuruyor. Dinleyeceğimiz parça, beklemenin her zaman sevginin bir göstergesi olamayabileceğini hüzünlü ama dingin bir dilde anlatıyor. ULD'den dinliyoruz. Ikke vent pemmek.

Pamegg. Şimdi İngiltere'deyiz. The Smiths 1985 tarihli bu tekli kayıtta piyano eşliği, efekt tasarımı ve Morrissey'in kırılgan vokaliyle grubun en sade kayıtlarından birine imza atıyor. Dinleyeceğimiz parça, uyku metaforu üzerinden yorgunluk, kaçış ve huzur arayışını şiirsel bir anlatımla işliyor. The Smiths'ten dinliyoruz, Asleep.

Smiths dinledik Asleep. Şimdi ABD'ye uzanıyoruz. Sufjan Stevens 2015 tarihli Carrie Ann Lowell albümünde minimal akustik düzenlemeler, yakın mikrofonlanmış vokaller ve geniş sessizlik alanlarıyla son derece kişisel bir anlatı kuruyor. Bu albümden seçtiğimiz parça kayıp, yas ve vedayı fısıltıya yakın bir yoğunlukta aktarıyor. Sufjan Stevens'tan dinliyoruz 4th of July.

Sufjan Stevens'dan dedik 4th of July. Şimdi Avustralya'ya geçiyoruz. RYX 2022 tarihli bu kayıtta organik elektronik dokular, geniş ambiyanslar ve son derece yakın vokal kullanımıyla kırılgan bir ses evreni kuruyor. Dinleyeceğimiz parça sevdiğini özgür bırakmanın sessiz cesaretini sade ama etkileyici bir anlatımla dile getiriyor. RYX'ten dinliyoruz Let You Go.

Rayex'ten dinledik Let You Go. Şimdi yeniden İngiltere'deyiz. Supertramp 1979 tarihli Breakfast in America albümünde parlak klavye düzenlemeleri, temiz prodüksiyon anlayışı ve güçlü melodik yapısıyla klasikleşmiş bir pop rock dili kuruyor. Bu albümden dinleyeceğimiz parça eve dönüşün bazen en uzun yolu seçmekten geçtiğini ironik ama sıcak bir dille hatırlatıyor. Supertramp'ten dinliyoruz Take the Long Way Home.

Supertramp'ten dinledik Take the Long Way Home. Şimdi Avustralya'ya dönüyoruz. The Paper Kites 2011 tarihli bu ilk dönem kaydında akustik gitarlar, doğal oda ambiyansı ve yalın vokal yerleşimiyle samimi bir folk atmosferi oluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça gençliğin kırılganlığı ve vedaların sessiz ağırlığı üzerine zarif bir hikaye anlatıyor. The Paper Kites'ten dinliyoruz Featherstone.

Paper Kites'ten dedik Featherstone. Şimdi Fransız sanatçı Zao de Sagazan ile devam ediyoruz. Sanatçı David Bowie'nin klasikleşmiş şarkısını 2024 tarihli bu yorumunda elektronik altyapılar, güçlü vokal yorumu ve çağdaş Fransız pop estetiğiyle yeniden şekillendiriyor. Dinleyeceğimiz parça modern hayatın hızını bu kez daha melankolik ve içe dönük bir bakışla yorumluyor. Zao de Sagazan'dan dinliyoruz Modern Love.

2025 tarihli Sable Fable albümünde akustik tınıları incelikli viola dokularıyla bir araya getirerek son derece organik bir ses alanı kuruyor. Bu albümden seçtiğimiz parça geçmişle barışma ve yola devam etme hissini dingin bir kabulleniş içinde taşıyor. Bon Iver'den dinliyoruz Space Side.

I really know now what had hold on me. Bon Iver'den dinledik Speyside. Şimdi Belçika'ya uzanıyoruz. Jacques Brel 1968 tarihli Jarif albümünde şiirsel söz yazımı, dramatik yorumu ve güçlü orkestrasyonuyla şanson geleneğinin en etkileyici örneklerinden birini sunuyor. Bu albümden dinleyeceğiz parçada Brel, ben bir yaz akşamıyım diyor. Ve küçük bir taşra kentindeki sıradan insanların yaz akşamı hallerini anlatıyor. Jacques Brel'den dinliyoruz. Je suis un soir d'été.

Jacques Brel'den dinledik, Je suis un soir d'été. Şimdi İngiltere'ye dönüyoruz. The Beatles 1968 tarihli The Beatles White albümde yalnızca gitar ve vokal üzerine kurulu bu sade düzenleme ile küçük fikirlerin büyük değişimlere dönüşebileceğini gösteriyor. Dinleyeceğimiz parça özgürleşme ve umut fikrini yalın ama zamansız bir anlatımla taşıyor. The Beatles'tan dinliyoruz Blackbird.

Be waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. The Beatles'tan dedik Blackbird. Yankıl Sokak Ben Howard ile devam ediyor. Sanatçı 2011 tarihli Every Kingdom albümünde açık akortlu gitar kullanımı, organik kayıt estetiği ve dinamik parmak tekniğiyle çağdaş folk müziğin dikkat çekici örneklerinden birini ortaya koyuyor. Bu albümden dinleyeceğimiz parça, korkularla yüzleşmenin bazen kaçmaktan değil, durup dinlemekten geçtiğini anlatıyor. Ben Howard'dan dinliyoruz The Fear.

0: Ben Howard'dan dinledik The Fear. Yayınımızın sonunda Türkiye'ye dönüyoruz. Adamlar 2016 tarihli Rüyalarda Buruşmuşum albümünde alternatif rock ile gündelik dili buluşturan özgün söz yazımı ve sıcak analog gitar dokularıyla kendine özgü bir dünya kuruyor. Adamlardan dinliyoruz Rüyalarda Buruşmuşum. Haftaya aynı gün ve saatte yine yankılı bir sokakta buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Kafayı taktım, çıkardım.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Radyo 3. Saat 17. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben...

hikayesine yer var. Yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP, içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i 90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak diye konuştu. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık fezlekeleri sunuldu. Aralarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık'tan ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da bulunduğu 8 CHP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Tezkereler arasında İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları da yer aldı. 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesinin ardından ABD, İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran'da Washington, tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Deir el-Belah kentinde bir araç saniyeler içinde iki kez hedef alındı, saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir, dedi. Gazze'de hala kırılgan ve hassas bir noktadan geçildiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlattı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşimci terörünün kalıcı barış zeminini sarstığını söyledi.

kapalı yollar hariç bir aksam olmayacağını bildirdi. Zehir tacirlerine yönelik 25 ilde operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla gözaltına alınan 273 şüpheliden 180'i tutuklandı. Ticaret Bakanlığı yolcu beraberinde getirilen eşya limitlerinin değiştiği iddialarını yalanladı. Bahse konu muafiyetler ve limitlerde yakın dönemde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ifadesine yer verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yağış ve rüzgara karşı dikkatli olunması istendi. Meteoroloji bu kapsamda aralarında İzmir ve Çanakkale'nin de bulunduğu 4 ilde kuvvetli rüzgar, aralarında Rize ve Trabzon'un da bulunduğu 5 il içinse kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 920 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Haberleri dinlediniz.

0: Mesaj.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakineci'nin hazırladığı bugünkü bölümümüzde Garbage, The Smashing Pumpkins, Bush, Mick Jagger, Journey, Boston, Whitesnake, Van Halen ve Def Leppard sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Rock gezegeninin farklı noktalarına ışınlanacağımız bu bölümümüze Garbage'da başlıyoruz. 2016 yılında yayımlanan Strange Little Birds albümünden Empty. Garajdan sesler yükselmeye başladı bile.

90'lı yıllarda patlayan alternatif rock türünün öncülerinden biri olan ve bu türün günümüze kadar gelmesini sağlayan The Smashing Pumpkins, 15 Mayıs günü yayımladığı Zodiac at Crystal Hall isimli yepyeni albümünden Magdalena isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

İlk 10 yılında harika albümlere imza atan, daha sonra başarısız albümler nedeniyle dağılan ve yıllar sonra tekrar bir araya gelen İngiliz topluluk Bush, 2021 yılının Şubat ayında yayımladığı American Eyes isimli teklisiyle garajda.

Grunge tarihinin The Temple of the Dog grubu tarafından yazılan unutulmaz hiti Hunger Strike, Daughtry ve Seven Dust grubunun vokalisti Legion Witherspoon yorumuyla radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te Garaj.rak adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz Garaj.rak'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın ikinci bölümüne tüm zamanların en büyük frontmenlerinden biri olan The Rolling Stones'un vokalisti Mick Jagger'ın solo kariyerinden bir şarkıyla başlıyoruz. Çeyrek yüzyıl önce yayımlanan Goddess in the Doorway albümünden God Gave Me Everything.

Dev bir vokal daha. Tüm zamanların en büyük rock solistlerinden biri olan Jolene Turner, 2008 yılında yayımladığı Live in Germany albümünden kült hit I Surrender yorumuyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

70'li ve 80'li yıllarda müzik dünyasında fırtına gibi esen, o yılların müzik ruhunu yansıtmada en başarılı gruplardan biri olan Journey, unutulmaz hiti Ask the Lonely ile Garaj'da.

Sevgili müzik severler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın son bölümüne Whitesnake ile başlıyoruz. 2020 yılında yayımlanan eski şarkıların yeniden düzenlenmiş hallerinin yer aldığı The Rock albümü isimli

Bir Van Halen klasiğiyle programımız devam ediyor. Van Halen 1988 yılında yayımladığı OU812 albümünde yer alan When It's Love isimli hitinin Van Halen Live Right Here Right Now isimli konser albümündeki kaydıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Def Leppard'ın Live at the Ladmill isimli konser albümüyle garajın son dakikalarına giriyoruz. Bir Def Leppard marşı sizlerle. Too Late for Love.

0: Thank you. Thank you very much.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere Queensryche'la veda ediyoruz. I don't believe in love. Müziksiz kalmayın, hoşça kalın.

0: Rakosfer.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Radyo 3'te Rakosfer'desiniz. Bu akşam karışık bir listeyle ben Sena Özden yanınızdayım. İlk şarkı Metallica'dan geliyor. 1997 Reload albümünden The Unforgiven 2.

Bize TRT Radyo 3 sosyal medya sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki haftalar için isteklerinizi ve önerilerinizi bekliyoruz. Seçimlerinize en uygun haftalarda yer vereceğiz.

Guns N' Roses 1991 Use Your Illusion 1 albümünden November Rain ile radyolarınızdaydı. Sırada bir Rammstein efsanesi 2001 Mutter var.

1978'e Judas Priest'in Stained Glass albümüyle uzanıyoruz. Grubun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmasıyla ve heavy metalin gelişimine sağladığı katkıyla göz dolduran bu müthiş albümden dinleyeceğiz. Beyond the Realms of Death.

Sona doğru sizden gelen iki şarkıyla ilerleyeceğiz. Önce Ozzy Osbourne'dan Mama, I'm Coming Home, hemen ardından Def Leppard'dan Too Late for Love, TRT Radyo 3 frekanslarında olacak.

TRT Radyo 3'te bir Rakosfer'i daha birlikte Pearl Jam'den Black'le bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Rakosfer'i ben Sena Özden hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Kazım İncetaş ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçak.

0: TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Cazın Öteki Kahramanları aranjörler de bu haftada piyanist, besteci, aranjör ve orkestra şefi Stephen Fyfe ile birlikteyiz. 34 yaşındaki Fyfe, kendi projelerinin yanı sıra Michael Deiss, Ulysses Owens Jr., Chris Norton, Alexa Tarantino gibi sanatçılar ve sinema televizyon dizileri için de beste yapıyor. Stephen Fyfe'ın asıl önemi 2017 yılında kurduğu 17 kişilik orkestrası. Bu orkestrası için yaptığı beste ve düzenlemelerde öğretmenleri Gil Goldstein, Jim McNally, Dave Lipman ve David MacDonald'ın da etkileri var. Geçen hafta sizlere orkestranın Kinetic albümünü sunmuştum. Kinetic, Fyfe'ın yedili projesi Peace in Time ve Christmas için Seasons Swinging Greetings'den sonra 3. albümü. Stephen Fyfe, Big Band olarak yayınladığı 4. albümü Prologue, 1 Ekim 2021'de yayınlandı. Albüm genellikle Fyfe'ın düzenlemesiyle standart parçalardan oluşuyor. Açış parçası Duke Ellington ve Juan Tizol'un Gözde Afro-Cuban bestesi Caravan. Fyfe'ın düzenlemesi ise özgün haline yakın. Soloların dışında elbette. İşte solistler. Tenor saksafonda Chet Lefkowitz Brown, piyanoda Fyfe, davulda Jimmy McBride.
1: One, two, one, two, one, two, three.

Stephen Furtick Büyük Orkestrası'nın Prolog albümünün açış parçasıydı. Duke Ellington, Juan Tizol'un Afro-Cuban bestesi Caravan. Soloları tenor saksafonda Chet Lefkowitz Brown, piyanoda Furtick, davulda Jimmy McBride yapıyordu. Albüm, Furtick'ın yine bir standart şarkı düzenlemesiyle devam ediyor. Richard Rodgers'ın müziğini, Oscar Hammerstein'in sözlerini

yazdığı My Favorite Things, 1959 yılına ait Sound of Music müzikalinin gözde şarkılarındandı. Falk'ın parçanın vals temposuna bağlı kalarak ancak modern düzenlemesinde soloları, trompette Adam O'Farrell, tenor saksafonda Chet Lefkowitz Brown, piyanoda Falk, davulda Jimmy McBride yapıyor.

My Favorite Things, Stephen Fry'ın düzenlemesiyle büyük orkestrası seslendirdi. 1 Ekim 2021'de yayınlanan Prologue albümünden yine bir standart şarkı. Fry'ın hayranı olduğu Duke Ellington'ın 1940 yılında yazdığı Don't Get Around Much Anymore, sözleri Bob Russell'a ait. Fry'ın Shuffle Swing'li düzenlemesinde parçayı Richard Saunders söylüyor. 1, 2, 3.

Vokalde Richard Saunders ve Stephen Falk Büyük Orkestrası seslendirdi bu Duke Ellington parçasını. Don't Get Around Much Anymore. TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Cazın Öteki Kahramanları aranjörler Harold Arlen, Ted Kohler ikilisinin 1932 yılına ait eski bir şarkısıyla devam ediyor. Falk'ın düzenlemesiyle I've Got the World on a String. Vokalde Benny Benek III, Basta Dan Chmielewski.

I Got the World on a String. Bu standart şarkıyı vokalde Benny Benek the Third ve Stephen Fife Büyük Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Ve geldik standart dünyasının en sevilen şarkılarından birine. Hoki Carmichael'ın 1927 yılında bestelediği, sözlerini Mitchell Parrish'in yazdığı Stardust. Caz tarihinin en çok seslendirilen parçaları arasında sayılan Stardust, Stephen Fife'ın düzenlemesi, orkestrasının yorumuyla Prolog albümünde yer alıyor. Martina da Silva'nın yumuşak, tatlı sesinden duyuyoruz. Piyano solo da Fife.

Stephen Falk Büyük Orkestrası eşliğinde Martina da Silva'nın sesinden dinledik bu eski şarkıyı. Stardust. Şimdi de bir blues. I'm Just a Shy Guy. Falk'ın bu düzenlemesi Count Basie'nin swingini ve sound'ını anımsatıyor. Trompette Gabriel King Matt, vokalde Michael Mwenso.

Vokalde Michael Mvenso ve Stephen Falk büyük orkestrası seslendirdi. I'm Just a Shy Guy. Trompet solosunu Gabriel King Med yapıyordu. Prolog albümünde Falk'ın modern bir çalışması yer alıyor. Second Wind. Blues formundaki uptempo parçanın solistleri ise alto saksafonda Andrew Gould, davulda Jimmy McBride.

Stephen Fyke büyük orkestrası seslendirdi. Fyke'ın Second Wind adlı modern bir bestesiydi. 1 Ekim 2021'de yayınlanan Prolog albümü, Fyke'ın The Way Up adlı bestesiyle sona eriyor. Piyanoda Fyke, tenor saksafonda Adam Larson solo yapıyor.

Tenor saksafonda Adam Larson ve Stephen Falk Büyük Orkestrası Prolog albümünü Falk'ın bu swingli parçasıyla noktaladı. The Way Up. Gelecek hafta da Stephen Falk'la beraber olacağız. Buluşmak üzere, hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Vizyona giren yeni filmleri ve sinema dünyasından dikkat çeken gelişmeleri birbirinden güzel film müzikleri eşliğinde konuşacağız. Önümüzdeki bir saat boyunca sizlerleyiz. Programımıza haftanın en çok beklenen yapımlarından biriyle başlayalım. DC evreninin ikonik kahramanlarından Supergirl. Yıllar sonra kendi filmiyle yeniden beyaz perdeye dönüyor. House of the Dragon dizisiyle dikkat çeken Millie Alcock'un hayat verdiği Kara Zor-El karakteri, Krypton'un yıkımının ardından çıktığı yolculukta geçmişiyle ve kaderiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Craig Gillespie var. Supergirl, James Gunn'ın yeniden şekillendirdiği DC evreninin en merak edilen yapımları arasında. Filmin müziklerinden Deborah Harry performansıyla Call Me, Olivia Rodrigo'dan My Way ve Jenny Lewis'den Silver Lining şimdi radyolarınızda.

Dün vizyona giren bilim kurgu, korku ve kara mizahın bir araya geldiği ilginç bir yapım var. Dikkat Kıyamet. Orijinal ismiyle Cold Storage. Yıllardır gizli tutulan ölümcül bir mantar türünün kontrolden çıkmasının ardından yaşananları konu alıyor. Filmin başrolünü Liam Neeson, Joe Carey ve Georgina Campbell paylaşıyor. Senaryosu ise Jurassic Park, Görevimiz Tehlike ve Örümcek Adam gibi ikonik filmlerin yazarı David Koepp'e ait. Filmin müzikleriyle devam edelim. 60'lar ve 70'lerin ruhunu birebir yansıtan 3 keyifli şarkı dinleyeceğiz. The Beach Boys grubundan I Get Around, Blondie grubundan One Way or Another ve Buck Dharma performansıyla The Reaper radyolarınızda.

Bu hafta vizyonda İngiliz sinemasından dikkat çekici bir ilk film var. Serseri, orijinal ismiyle Urgin. Oyuncu olarak tanıdığımız Harris Dickinson'ın ilk uzun metraj yönetmenlik denemesi. Film, sokaklarda yaşam mücadelesi veren Mike'ın hayatını yeniden kurmaya çalışırken geçmişiyle yüzleşmesini anlatıyor. Karakter odaklı yapısı ve şehir yaşamının sert yüzünü anlatışıyla The Florida Project filmini getiriyor akla. Ancak bu defa hikaye Londra sokaklarında geçiyor ve çok daha karanlık bir atmosfere sahip. Başrolde Frank Dillane'in yer aldığı yapım Cannes Film Festivali'nde gösterilerek eleştirmenlerin de dikkatini çekmişti. Filmin müziklerinden Cool and the Gang performansıyla Celebration, Luis Angel Marquez'den Tu Me Haces Falta ve Bobby Harden Pure and Simple Love radyolarınızda.

Bu hafta vizyonda aksiyon sevenler için güzel bir seçenek var. Mısır sinemasının son yıllardaki en iddialı aksiyon yapımlarından biri. Seven Dogs, uluslararası bir suç örgütünün peşine düşen Interpol ajanı ve örgütün eski liderinin hikayesini anlatıyor. Ortak bir tehdidi durdurmak için güçlerini birleştirmek zorunda kalan ikili, kendilerini tehlikeli bir kovalamacanın içinde buluyor. Oyuncu kadrosunda Monica Bellucci'nin yer aldığı film, yüksek tempolu aksiyonuyla The Expendables, ülkemizde Cehennem Melekleri ismiyle gösterime giren ünlü aksiyon serisini anımsatıyor. Ancak bu defa hikaye Orta Doğu coğrafyasında geçiyor. Filmin müzikleriyle devam edelim. Dan Beard'den Keep Your Hands Off Yourself, Creedence Clearwater Revival grubundan Keep On Coogling ve Born On The Bayou radyolarınızda.

Vizyondaki filmlerin ardından sinema dünyasından güncel bir haberi de paylaşalım sizlerle. Elvis Presley hayranlarını heyecanlandıracak bir proje geliyor. Warner Bros. Yönetmen Baz Luhrmann'ın arşivlerden çıkarılan ve restore edilen tam 59 saatlik Elvis Presley konser görüntülerini yepyeni bir yapımda bir araya getireceğini duyurdu. Epic, Elvis Presley in Concert adını taşıyan bu proje, daha önce gün yüzüne çıkmamış performansları ve özel görüntüleri sinema formatında izleyiciyle buluşturacak. Baz Luhrmann, Elvis filminin de yönetmen koltuğundaydı. Bu projenin de müzik tarihinin en büyük isimlerinden birine kapsamlı bir saygı duruşu olması bekleniyor. Biz de onun ikonik şarkılarıyla devam edelim o halde. It's Now or Never, Always on My Mind radyolarınızda.

0: Vizyona giren yeni filmleri ve sinema dünyasından dikkat çeken haberleri konuştuk. Filmlere eşlik eden keyifli şarkılar dinledik ve Beyaz Perde'nin ritminde bu haftanın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya aynı gün ve saatte Beyaz Perde'nin ritmini birlikte tutmak üzere bizler yeniden burada TRT Radyo 3'te olacağız. Sizleri de bekleriz. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Beyaz Perde'nin ritmi.

0: Alp Arak. Hazırlayan ve sunan Osman Yüksel.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba. Alp Arak başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda alfabeden bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarını, sanatçıları sizinle buluşturuyoruz. Bugünkü harfimiz C.

1996 yılında Londra'da Chris Martin ve Johnny Buckland önderliğinde kurulan ve sahne şovlarıyla dikkat çeken Coldplay, bugün C harfinden seçtiğimiz ilk grup oluyor ve Politik'le E-Message'ı listemize ekleyerek başlıyoruz. Keyifli dinlemeler.

Britanyalı bir alternatif rock grubu olan Coldplay ile olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müziğin yanı sıra çevresel ve insani yardım konularına olan duyarlılıklarıyla da dikkat çeken Coldplay, birçok hayır etkinliğine destek vererek diğer gruplara örnek teşkil eden bir oluşum. Chris Martin'in içten vokali ve renkli sahne şovlarıyla her dinleyeni farklı bir açıdan kendini hayran bırakan Coldplay'den Square One ve Shivers'e sıradaki eserlerimiz. Hemen ardından C harfinden Candlebox bizimle olacak.

Coldplay bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza C harfinden Candlebox'la devam ediyoruz. 1993 yılında kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini piyasaya sürer sürmez adından söz ettirmeye başaran bu grup ise Seattle'da kurulmuş. Şarkı introlarındaki melodilerle dinleyiciyi baştan yakalayan Candlebox, Alfa Rock sahnesinin de vazgeçilmez isimlerinden. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

Candlebox bizimle birlikteydi. Bugün C harfinden seçtiğimiz son grupsa 1989 yılında İrlanda'da kurulan Cranberries oluyor. Şüphesiz ki The Cranberries'in dünya çapında tanınmasında en etkili isim olarak vokalist Dolores O'Riordan'ı sayabiliriz. Yaşadığı süre boyunca çektiği acıları şarkılarına bir bir yansıtan Dolores, ölmeden önceki son gecesinde annesiyle yaptığı konuşmadaysa "Ben mutlu bir kız olmak istiyorum" diyerek dünyaya veda etmişti. Bu üzücü haberle sarsılan hayranları ise Dolores'in mezarına akın etti. İrlanda'da 3 gün yas ilan edildi. Müziğin gücü bir kez daha kendini kanıtladı. Şarkı bitti ama anılar hala devam ediyor yazılı pankartsa o anma töreninin en vurucu anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i %90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak diye konuştu. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamaya gelindiğini söyledi. Yasal zeminin oluşması için konunun bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Çelik, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. AK Parti kampında basın mensuplarıyla bir araya gelen Çelik, CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık fezlekeleri sunuldu. Aralarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da bulunduğu 8 CHP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Tezkereler arasında İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları da yer aldı. 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona sevk edildi. AK Parti'ye katılımlar sürüyor. İzmir'de farklı partilerden istifa eden 300'ü İyi Partili 370 kişi törenle AK Parti'ye geçti. Konak ilçe başkanlığındaki törende yeni üyelere rozetleri takıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mütabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesinin ardından ABD İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran'la Washington tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. İsrail ordusu ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırıları düzenledi. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Bazı güzergahlar zirve sürecinde kapalı olacak. Bu nedenle alternatif yollar belirlendi. Ankara Valiliği toplu taşımada kapalı yollar hariç bir aksama olmayacağını bildirdi. Zehir tacirlerine yönelik 25 ilde operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla gözaltına alınan 273 şüpheliden 180'i tutuklandı. Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Erzincan'da da kuvvetli rüzgar bazı ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Balıkesir'de ise otluk alanda çıkan yangını söndürebilmek için ekipler aralıksız müdahale ediyor.

Avrupa en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. İngiltere'den Fransa'ya, İtalya'dan Hollanda'ya kadar birçok ülke kırmızı alarmda. Termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken sıcak hava can kaybına da yol açıyor. Fransa'nın 72 bölgesinde en yüksek seviye olan kırmızı alarm uygulanıyor. Başkent Paris'te bir gün içinde 41 dereceyi bulan sıcaklıktan etkilenen 109 kişi yaşamını yitirdi. Haberleri sunduk.

Seyru Sefer günlüğünde zamanın izlerine ve rüzgarın taşıdığı hikayelere doğru sakin bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni menzilimiz yaz gecesinin serin atmosferinden yansıyacak yepyeni şarkılarla belirleniyor. Programı hazırlayan Mehmet Dinar, ben Hafize Okan, teknik yapım ve yayında katkısı olan arkadaşlarımızla birlikte müzikle dolu bir cumartesi gecesi diliyoruz.

Neofolk ve karanlık ambient ormanının derinliklerinden seslenen proje Faurin'le sisli bir başlangıç yaptı. Mitolojik tınıların ve doğanın ritimlerinin izini süren gizemli proje, adını baharın gelişini ve doğanın yeniden uyanışını kutlayan bir Kelt festivalinden alan şarkısıyla boy gösterdi programımızda. Macera, meşhur Ateş Festivali'nin büyüleyici çalışması Beltan'la başladı. Vurmalı çalgıların ve yaylıların mistik ve törensel dokusunu hissedeceğimiz notalarla sürüyor macera şimdi. Bu ritimleri Brezilya'nın organik müziğiyle buluşturan Güney Koreli Sera Kim konuğumuz oluyor. Sanatçının ismiyle müziğin doğasına selam gönderen yeni albümü Organik Dünya Müziği şöleni sunuyor. Cello tellerinin anlattığı zarif hikaye albümden Orasa Önce Agua ile ulaşıyor TRT Radyo 3'e. Daha sonra Japon enstrümantasyonuyla Batı'nın analog başkaldırısını özetleyen bir trip-hop çalışmasıyla sürüyor macera. Amsterdam sahnesinin ses mimarı Trippin Jaguar, çıkacak albümünün teklilerinin sonuncusunda Japon kanunu koto esintileri, sakura vokal döngüleri bir ses vahası yaratıyor. Mayıs ortası yayımlanan parça Zen Electric, meditatif bir yolculuğa çıkarıyor.

Yolumuzu şehrin arka sokaklarına, teknolojinin ve betonun ruhumuzda bıraktığı sentetik izlere çeviriyoruz. Chicago'da endüstriyel dokular ve dijital fısıltıların oluşturduğu ses dünyasının mukimi Mudhaven karşılıyor bizi. Yapımcının sinematik çalışması bu ses dünyasının izlerini taşıyor. Sanatçının son albümünden The Coast'la dalga sesleri ulaşıyor kulağımıza. Sonrasında Bristol'lü üçlü Tara Clerkin Trio devralıyor sırayı. Üçlünün türler arası kuralları tamamen rafa kaldırdığı, adeta ev yapımı bir ses laboratuvarını andıran 8 parçalık çalışmasıyla bir Bristol sabahına gidiyoruz. Kelimeleri sessize alıyoruz ve Haziran başı çıkan albümden Lazy Daisy'nin notalarına bırakıyoruz kendimizi.

İsmini Portekizce ay kelimesinden alan bir gece yarısı büyüsü yansıyor programımıza. Bossa Nova esintili Broken Beat ritimleri Brezilya asıllı vokalist Roberta Silva sesiyle birleşiyor. Londra yeraltı sahnesinin dehalarından biri olan Brooke Rogers'ı Rio sahilinde bir rüyanın belirginleştiği teklisi Lua ile dinliyoruz. Ardından Los Angeles'tan süzülen retro soul örgülü Jamaikalı Rocksteady ritimlerinin oluşturduğu zamansız bir hazineye açıyoruz kapılarımızı. Chicago soul dünyasının seçkin ismi Joey Quiñones 29 Mayıs çıkışlı albümüyle dikkatimizi çekiyor. Sanatçının yüksek perdeli, kadife falsetto vokalinin mikrofona yansıması hayal dünyamızda şahane izler bırakıyor. Bu solo çalışmanın en güzel şarkısı Driftin duyuluyor.

Seyr-i Sefer günlüğü gece ateşlerinin yakıldığı bir festival alanından seslenmeye başlıyor. Sahneye Afrobeat ve kumbiya ritimlerinin üstadı Michum Yakup çıkıyor. Mısır asıllı San Diego'lu yapımcının Mart ayı bölümlerimizin birinde teklisini dinlediğimiz albümü nihayet çıktı. Yüksek ritimli dünya müziklerinin çok renkli coğrafyası, sanatçının Mayıs sonu çıkan albümünden Latin caz vokalisti Divinia'nın eşlik ettiği parçası When I'm With You ile tezahür ediyor.

indie estetiğini müziğinin merkezine koyan ses ustası James Barron veya onu tanıdığımız adıyla Jim, sakin kıyı melodilerinin biriyle yolculuğumuza yön veriyor. İngiltere'nin köklü projesinin dingin akustik gitarları, yumuşak piyano dokunuşlarıyla adeta kulağımıza bir gece masalı fısıldayan son çalışması Love Over Gold listemizdeki yerini alıyor. Hemen sonra üzerinde 60'ların James Bond filmlerinin New Jazz ögelerini taşıyan zamansız ikili Bitter Sweet yeni bir sisli trip-hop melodisiyle giriyor seyri sefer günlüğü eksenini. Macera Los Angeles'lı ayrılmaz ikilinin rüzgarlı bir tepeden ışıkları parıldayan bir şehre yüksekten bakan yepyeni şarkısıyla sürüyor. Bitter Sweet'i taze teklisi The One'la listemize kaydediyoruz.

Chill out, ambient, new jazz ve sinematik down tempo sularının en rafine projelerinden Philip Fantasia ile sona ulaşıyoruz. İngiliz yapımcı Douglas Lucas'ın projesinin son kısa çalarında yer alan parça Silent Bloom, sakin ve dingin bir nokta koyuyor geceye. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere TRT Radyo 3 Ankara Radyosu yapımı Seyru Sefer günlüğünü hazırlayan Mehmet Dinar, ben Hafize Okan, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte mutlu bir cumartesi gecesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Sevgili dinleyenler, cazın zamansız standartlarıyla bossa nova'nın rafine çizgisini, Brezilya müziğinin sıcak ritimleriyle modern vokal yorumlarını bir araya getiren özel bir repertuarla bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Programımızın ilk sırasında modern cazın en etkileyici saksofon ustalarından John Coltrane ve güçlü bariton sesiyle Johnny Hartman'ın birlikte yorumladıkları parça var. You Are So Beautiful.

Şimdi dinleyeceğimiz parça cazın yenilikçi isimlerinden piyanist Dave Brubeck'ten geliyor. Latin müziğinin unutulmaz klasiklerinden Besame Mucho parçasını kendine özgü yorumluyor.

Bir sonraki parça Brezilya'nın güçlü müzikal mirasını çağdaş bir dille yorumlayan besteci ve vokalist Alceu Valença'dan geliyor. Flor de Tangerina.

Dalga sesleri Şilili vokalist Ximena Castro ile devam ediyor sevgili dinleyenler. Amerika kıtasının tarihsel ve kültürel hafızasından ilham alarak geçmişin izlerini günümüz teknolojisiyle buluşturan müziğinde yapay zeka araçlarının yaratıcı olanaklarından yararlanarak bu eseri yorumluyor. Antes de América.

Sırada Brezilya gitar geleneğinin önemli temsilcilerinden Toquinho ve samba funk çizgisinin öncü isimlerinden Jorge Ben Jor var. Yorumladıkları parça Carolina Carol Bella.

Şimdi de Jorge Benjor ve Trio Mokutu, Brezilya'dan neşeli ve kıpır kıpır bir parça olan Obala Vem Ela ile Samba Rock'ın en sevilen örneklerinden birini yorumluyorlar.

0: Bossa Nova'nın kurucu gitar stilini dünyaya tanıtan João Gilberto, zarif vokaliyle Miúcha ve saksofonda Stan Getz'le Erivelto Martins ve Roberto Roberti imzalı Isaura parçasını birlikte yorumluyorlar.
1: Hi.

Sırada Brezilya müziğini uluslararası sahneye taşıyan isimlerden Sergio Mendes ve Brezil 66 var. Samba ritimlerinin enerjisini caz düzenlemeleriyle buluşturdukları Batucada parçasını yorumluyorlar.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı Brezilya'nın çağdaş samba yorumlarından Roberta Sa'dan dinleyeceğimiz Kokada parçasıyla sona eriyor. Teknik yapımda Erol Doğu'nun katkılarıyla Dalga Sesleri'ni dinlediniz sevgili dinleyenler. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Bu programda Fernando Sor'un solo gitar için 1821 yılında yazdığı Mozart operası Sihirli Flüt'ten bir tema üzerine giriş ve varyasyonlara da yer veriyoruz. İlk bölüme 19. yüzyılda bestelediği operetlerle ünlenen Franz von Zuppe ile başlıyoruz. 1866 yılında ilk kez sahnelenen Hafif Süvari adlı operetin uvertürünü Marco Münich yönetimindeki RTV Slovenya Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Franz von Zuppe'nin Hafif Süvari adlı operetinin uvertürünü Marco Munich yönetimindeki RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın ork için kaleme aldığı 654 katalog numaralı koral prelüdüyle devam ediyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 654 katalog numaralı koral prelüdünü org sanatçısı Bine Katrine Bründorf seslendirdi. Hilliard vokal dörtlüsünden dinleyeceğiniz 15. yüzyıl bestecisi Johannes Oekoegem'e ait Intemerata Dei Mater adlı eser var sırada.

Johannes Ockeghem'in Intemerata dei Mater adlı eserini Hilliard Vokal Dörtlüsü'nün 1988 tarihli kaydından dinlediniz. Ludwig van Beethoven'ın en ünlü öğrencilerinden Carl Czerny'nin piyano düeti için Fantezi başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Carl Czerny'nin Fa minör piyano düeti için Fantezi adlı eserini Stefan Lindgren ve Daniel Proper yorumladı. Claude Debussy'nin Arp ve Yaylılar için 1904 tarihli Dans Sacré, Dans Profan başlıklı eseri var sırada.

Debussy'nin Dans Sacré, Dans Profane başlıklı eserini Arp'ta Joël von Lerber ve Bern Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Fernando Sorun'un solo gitar için 1821 yılında yazdığı Mozart Operası Sihirli Flüt'ten bir tema üzerine giriş ve varyasyonlarıyla devam ediyoruz.

Gitarist Ana Vidović, Fernando Sor'un sihirli flütten bir tema üzerine giriş ve varyasyonlarını seslendirdi. Barok dönemin İtalyan kadın bestecisi Barbara Strozzi'nin soprano iki keman ve sürekli bas için Jorge Apollo başlıklı serenadı var sırada.

başlıklı serenadını soprano Susan Ryden ve Daniela Dolci yönetimindeki Musica Fiorita topluluğu seslendirdi. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Mi bemol majör 39. senfonisiyle devam ediyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 39. senfonisini Andrei Previn yönetimindeki Ostfilharmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 20. yüzyıl İngiltere'sinin en üretken kadın bestecilerinden Ruth Gibbs'in 10 nefesli çalgı ve perküsyon için 1989 yılında kaleme aldığı Sinfonietta'sı var sırada.

İngiliz besteci Ruth Gibson'in Opus 73 Sinfoniyettası'nı Jonathan Bloxham yönetimindeki BBC Ulusal Galler Orkestrası seslendirdi. Bu bölüm, Forey'nin 1880 yılında cello ve piyano için bestelediği ve daha sonra orkestrasyonunu yaptığı Opus 24 Eleji başlıklı eseriyle sona eriyor.

Gabriel Fauré'nin Opus 24 eleji başlıklı eserini cellist Shona Rolston ve Uri Mayer yönetimindeki Edmonton Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Bu bölümde Hırvat besteci, piyanist ve müzik eleştirmeni Boris Papandopoulos'un gitar üçlüsü için trio sonatına da yer veriyoruz. Programımızın bu bölümü 1993 doğumlu Alman bariton Konstantin Kreml'in 19 Ağustos 2023 tarihli resital kaydından sunacağımız seçkiyle başlıyor. Piyanist Marcelo Amaral eşliğinde İspanya'da sahne alan sanatçıdan ilk olarak Ralph Vaughan Williams'ın, İskoç şair Robert Louis Stevenson'ın şiirleri üzerine kaleme aldığı 9 parçadan oluşan Seyahat Şarkıları serisini dinliyoruz.